Evet değerli dinleyenler, saat 10'u 5 geçiyor. Sabah saat 10'u 5 geçiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim bir ara. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Holcuin ile görüştü. Erhürman yaptığı açıklamada görüşmenin Holcuin'in adada yürüttüğü çalışmalar sadece güvenlik yaratıcı önlemlerle ilgili değil dedi. İşin esasına dair de bir çaba olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holcuin Cuellar'ın şu anda genel sekreter adına yürüttüğü çalışmanın sadece güven yaratıcı önlemlerle ilgili değil, işin esasına dair de bir çaba olduğunu söyledi. Ama bu çaba nereye taşır süreci, bunu konuşmak için çok erkendir dedi. Erhürman, Holcuin ile dünkü görüşmesini samimi, yararlı ve verimli olarak nitelendirdi. BRT'de yayınlanan Siyaset Noktası programında gazeteciler Aziz Karaaziz ve Hasan Erçakıcan'ın sorularını yanıtladı Erhürman. Gazetecilerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Holcuin'in liderlerle dün yaptığı görüşmeler konusunda "Bugün esas gündem neydi?" sorusuna karşılık Erhürman, uzun süreden beri beklenen bir sürecin ön hazırlıklarının gündeme geldiğini kaydetti ve şunları söyledi. Beklenen Haziran sonu, Temmuz başı gibi yeni inisiyatifin niyetlerini vermesiydi. Bugün de o yeni inisiyatifle ilgili hazırlık çalışmaları konusunda geldi, Sayın Holcuin dedi. Üç aşamalı bir süreç tasarladıklarını hatırlatan Erhürman, bunları şöyle sıraladı. Bu aşamaları şöyle sıraladı. Önce güven artırıcı önlemler konusunda Lefkoşa'da anlamlı gelişmelerin sağlanması. Daha sonra dört maddelik metodoloji içerecek şekilde oyun başlamadan önce oyunun kurallarının belirlenmesi. Ve üçüncü aşamada da kapsamlı müzakereler geçilmesi olarak tanımladı. Birinci ve ikinci aşama ile ilgili Holcuin ile görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Erhürman, kendilerinin bir ön hazırlıkları var. Sayın Guterres ile birlikte yürüttükleri bir çaba bu. Dolayısıyla bugün bu ön hazırlıklara ilişkin ilk verileri bizimle paylaşma olanağı buldu dedi. Cumartesi günü liderlerle bir tur daha toplantılar olacağını kaydeden Erhürman, dolayısıyla bugünkü görüşme sadece güven yaratıcı önlemler konusunda değil, işin esasına dair kendilerinin çizmeye çalıştığı yol haritasıyla veya belirlemeye çalıştıkları inisiyatifle ilgili içeriğe dair konuların da görüşüldüğü bir toplantıydı diye ekledi. Günaydın Yüksel Kemal'a diyoruz. Hayırlı yayınlar diyor kendisine. Biz de güzel günler dileriz. Eşi Türkan Hanım'la birlikte. 5 artı 1'in anlamlı sonuç vermesini istediklerini vurgulayan Erhürman şöyle devam etti. Bu anlamlı sonuçlar ön çalışmalarla netleştirilir. Ön çalışmalar Haziran sonunu işaret ederse, Temmuz ortasını işaret ederse o da olur. Ama Ağustos'a kadar o anlamlı çalışmalar yetişmezse Eylül'e de sarkabilir dedi. Yani kesin bir tarih vermek şu an gerçekten mümkün değil. Oraya gerçekten hazır olunup gidilmesi gerekiyor ki orada anlamlı bir sonuçla çıkılabilsin diye ekledi. Holcuin ile dünkü görüşmesinde soru sormayı ve dinlemeyi tercih ettiğini dile getiren Erhürman, görüşmeyi samimi, yararlı ve verimli olarak nitelendirdi. Bu
Başka bir soruya karşılık olarak Erhürman, şu anda liderler arasında planlanmış baş başa bir görüşme olmadığını ancak planlanabileceğini söyledi. Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünün bölgede kalıcı istikrarın, barışın ve tüm tarafların kazanmasının yegane yolu olduğunu belirtti. Meselenin en yaşayabilir çözümü üretmek olduğunu ifade eden Erhürman, bu adayla ilgili bazı konularda birlikte karar verilmesinin kaçırılmaz olduğunu vurguladı. Güvenlik, enerji ve hidrokarbon başlıklarını buna örnek gösterdi. Holcuin ise genişletilmiş 5+1 toplantısı için hazırlık yapıyoruz dedi. Adadaki iki tarafın, üç garantör ülkenin Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla genişletilmiş 5+1 toplantı düzenlenmesi için hazırlıkların sürdüğünü öne sürdü. Holcuin, 5+1 formatındaki genişletilmiş toplantının Temmuz veya Ağustos ayında olabileceğini kaydetti. Holcuin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Christodoulidis ile verimli görüşmeler yaptığını söyledi. Pazartesi günü Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini açıklayan Holcuin, ardından Atina'ya giderek Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetridis ile bir araya geleceğini de belirtti. Adadan ayrılmadan liderlerle de yeniden ikili görüşmeler gerçekleştireceğini belirten Holcuin, Erhürman ile 13 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini bildirdi. Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan anlaşma son derece yanlış bir adımdır dedi. İmzalanan kuvvetlerin statüsü anlaşmasının Kıbrıs adasının mevcut gerçeklerini, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve bölgede hassasiyetle korunması gereken dengeleri göz ardı eden son derece yanlış bir adım olduğunu vurguladı. Üstel, Kıbrıs adası ile hiçbir tarihi, coğrafi veya siyasi bağı bulunmayan Fransa'nın bölgede askeri varlığını artırmaya yönelik girişimlerinin Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel, Doğu Akdeniz'deki dengeleri kendi lehine değiştirme amacıyla hareket eden çevreler şunu çok iyi bilmelidir ki bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir güç ve oyun kurucu konumundaki anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişim amacına ulaşamayacaktır dedi. Söz konusu anlaşmanın adadaki mevcut statükoyu ve Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlaması mümkün değildir dedi. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü'nün gönül bağları ve ortak kültürel kökleri ile her zaman Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları toplantısına katıldı. Üye ülkeler arasındaki eğitim işbirliklerinin değerlendirildiği toplantıda Kıbrıs Türk halkının tarihi boyunca eğitime büyük önem verdiğini belirten Çavuşoğlu, bilgiye yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olarak görüldüğünü ifade etti.
Bu anlayış doğrultusunda Türk dünyasının farklı bölgelerinden gelen öğrencileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ağırlamayı yalnızca akademik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kardeşlik hukukunun bir gereği olarak gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, eğitim alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine de işaret etti. Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu, KONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımını yayınladığı mesajla kutladı. Bakan mesajında şu ifadelere yer verdi. KONIFA tarafından düzenlenen 2026 KONIFA Avrupa Futbol Kupası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımını kutluyorum. İtalya'nın Como kentinde yapılan final müsabakasında rakibi Padania'yı 6-1 gibi bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldıran milli sporcularımıza Kıbrıs Türk halkını en güzel şekilde temsil ettikleri için teşekkür ediyorum dedi. Bizler de milli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu daldaki milli takımını kutlarız. Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk, Türk Devletleri Parlamenteler Asamblesi Komisyonu'nun Kırgızistan'daki toplantısına katıldı. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Öztürk, TÜRKPA Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nun Kırgız Cumhuriyeti'nin başkenti Bişkek'teki 13. toplantısının açılışında konuştu. Öztürk, Türk dünyasını birbirine bağlayan ortak tarihi ve kültürel bağların gelecekte daha da güçleneceğine olan inancını dile getirdi. Ve Cumhurbaşkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dağ'a Londra, Brüksel ve Paris'te muhataplarıyla görüştü. Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Dağ'a ziyaretlerinde Birleşik Krallık ve Fransa Dışişleri Bakanları, Avrupa direktörleri ile yaptığı görüşmelerin yanı sıra Brüksel'de Avrupa Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü, İçişleri ve Göç Genel Müdürlüğü ile Sağlık Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcıları, AB Komisyonu Başkanı'nın Batı Avrupa Ortakları ile İlişkiler Başdanışmanı ve diğer önde gelen düşünce kuruluşları yetkilileriyle de görüşmeler yaptı. Mehmet Dağ ayrıca Birleşik Krallık Parlamentosu'nda da temaslarda bulundu. Görüşmelerde Dağ muhataplarıyla Kıbrıs konusu, güven artırıcı önlemler, Kıbrıs Türklerinin izolasyonu, Kıbrıs Rum tarafının Schengen alanına katılımı başvurusu, Hellim'in Avrupa Birliği'ne ihracatına ilişkin hususlar, kırmızı toprak patatesinin tescil süreci ve adadaki şap hastalığına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Dana, üç başkentte de Türkiye Cumhuriyeti büyükelçileri, daimi temsilcileri ile de istişarelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği iddiasını yalanladı. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk uçaklarının Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ve Avrupalı bakanları taşıyan uçakları taciz ettiği ve Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal ettiği iddialarını yalanladı. Ve haberlerimiz bu kadar değerli dinleyenler. Ve Ahmet Cemal Polat da izliyor. Orhan Mehmet, günaydın.
bir şarkı rica ediyorum. Geçmesin günümüz sevgilim, yaş, yasla, aş, Yaşar Özel'den istiyor. Biraz sonra dinletiriz. Ahmet Cemal Polat da Laylor'da Shopping Days diyor. Radyoyu dinliyorum. İyi dinlemeler diliyoruz ve şimdi kendilerine sıradan güzel bir şarkı, ama bu şarkıyı Rana Alagöz'ün bu 45'lik taş plağından dinletiyoruz. Ne diyor Rana Alagöz? Aşkın gözü kör mü? Bazen oluyor. Aşkın gözü kör olabiliyor. Elbette oluyor.

Değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizi takip edenler, izleyenler, şimdi Orhan Mehmet'in isteğini Yaşar Özel'den dinleyeceğiz. Bu şarkıdan sonra eğer temas kurabilirse arkadaşımız Sermen Erdoğan'dan gezi notlarını alacağız. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyenler, Facebook izleyenleri, bizi telefonla arayıp da istekte bulunan Ayşe, Ercan ve oğlu Hasan için dinletiyorum şimdi de.

Nazım Hikmet'in bir şiiri. Seviyorum seni. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceleyin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni. Denizi ilk defa uçakta geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldayan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Nazım Hikmet'in muhteşem aşk şiiri ve unutulmaz dizelerini, hatta birçok eserini bulabilirsiniz.

ve bir başka şiir. Cemal Süreyya'nın yazdığı bir şiir. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git. Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyorlar, gitsinler. Oysa ben senin gözlerinsiz edemem, bilirsin. Oysa Allah bilir bugün iyi uyanmıştık. Sevgiyeydi ilk açılışı gözlerimizin, sırf onaydı. Bir kuş konmuş parmaklarıma, uzun uzun ötmüştü. Bir sevişmek gelmiş, bir daha gitmemişti. Yoktu dünlerde evvelisi günlerdeki yoksulluğumuz. Sanki hiç olmamıştı. Oysa kalbim işte şuracıkta çarpıyordu. Şurada senin gözlerindeki bakımsız, mavi, güzel laflı İstanbullar. Şurada da etin çoğalıyordu dokundukça lafların, dünyaların. Öyle düzeltici, öyle yerine getiriciydi sevmek ki Karaköy Köprüsü'ne yağmur yağarken bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydik. Oysa bir bardak su yetiyordu saçlarını ıslatmaya. Bir dilim ekmeğin, bir iki zeytinin başınaydı doymamız. Seni bir kere öpsem ikinin hatırı kalıyordu. İki kere öpeyim desem üçün boynu bükük. Yüzünün bitip vücudunun başladığı yerde sonrası iyilik, güzellik. Ve Ahmet Akif Arif'in bir şiiri. Seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana, ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akar bir dünya, bir ben uyuyamadım. Kaç leylim bakar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş fızıl tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri, payı yok apansız inen akşamdan. Bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

Evet Sermen arkadaşım arayabilirse kendisinden gezi notlarını alacağız ama henüz aramadı. Mehmet Sal da izliyor bizleri. Birliktedirler Sermen'le, onu biliyorum.

0: Evet değerli dinleyenler, uzun yolculukta olan arkadaşımız Sermen Erdoğan bizi aradı en nihayet. Ulaşabildi bizlere. Kendisini bekletmeden telefona alıyorum. Evet Sermen, merhaba. Gezi nasıl gidiyor? Bize anlat bakalım.
1: Alo.
0: Evet, duyuyor Sermen, bizi anlat. Dinliyoruz. Gezi nasıl gidiyor? Uzun bir yolculuk.
1: Evet. Evet. Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize merhabalar diyorum. Murray Bridge, South Australia, Güney Avustralya'dan. Evet Hasan ve sevgili dinleyiciler. Söylediğin gibi Hasan, uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Ezelden beri bir hayalim olan bütün Avustralya'nın etrafını gezmek vardı. Arkadaşlarla konuştuk, anlaştık. Dört arkadaş yola koyulduk. Geçen cumartesi 7'siydi herhalde, 6'sı mıydı? Oralarda işte yola çıktık. Önce Burnambul denilen Victoria'nın en üstteki kasabası diyelim hemen. Değilse bile ya onlardan biri. Oraya vardık. Orada tabii ki biraz gezdik şehir içerisinde. Büyük bir kasaba, şehir gibi. Oradan görülecek yerler var. Değişik müzeler var orada. En ilginci de batık gemiler. Avustralya gemileri ve İngilizler için bir müze haneleri var. İlginç, orada gidip ziyaret ediyorsun. Eski bulunan eşyalar, kaybolup da bulunan eşyalar deniz altında teşkil ediliyor. Ayrıca tabii ki oranın rehberi size anlatıyor hangi gemide ne oldu, nasıl oldu, niye baktı veya nerede bulundu diye. Çok güzel bir şey yani. Oradan devamla biz Mount Gambier dediğimiz, Gambier yazılı Türkçesi oldu. Oraya çıktık. Birinci gün bir 550-600 kilometre kat ettik. Mount Gambier'e geldik. O da son kasabalardan biri. Victoria'nın son kasabası diyelim artık. En son kasabası.
0: Mavi Göl'ü gördünüz mü?
1: Evet. Çok görülecek bir yer orası hakikaten. Kasabalarını böyle hep turizm için önemli olan görülecek yerleri var. Ve oraları tabii ki reklam ediyorlar. Söylediğim gibi Mavi Göl diye bir volkan kraterinin içerisinde bir göl var. Bu göl çok önemli onlar için. Çünkü çok derin bir göl. Ve Mavi Göl deniyor ama devamlı renk değiştiren bir göl. Yani güneş olduğunda değişik bir renk oluyor. Bulut onunla değişik bir renk oluyor. Ara olduğundan daha değişik bir renk. Hatta diyorlar ki mevsimine göre de değişiyor bu göl diyorlar. Dağın üzerindeki aküaförlerden, pınarlardan gelen suyla besleniyor. Ve yağmur suyundan besleniyor. Ve bu gölün suyu bütün şehre yetiyor. O suyu kullanıyorlar. Çekip pompa istasyonları var o gölün üzerinde. O suyu çekip veriyorlar şehire ve sulama işlerine. Çok büyük bir ne dediler, 700 hektar mı bir şey, öyle bir şey. Yani büyüklüğü, genişliği alanı. Onun yanında yine bir başka krater var. Daha küçük bir yer. O da öyle bir göl. Ayrıca o aynı bölge içerisinde de batık bahçe dedikleri ve güzel organize edilmiş bahçeler var bir vadi içerisinde, vadinin altında diyelim, en altında. Oraları yürüyerek gezebiliyorsunuz. Burada buralara girmek ücretsiz, ücret alınmıyor. En son gittiğimiz yerde sinkhole dedikleri, yani yine göçük olan bir yer. Burayı bir adamcağız satın almış 1860-70'lerde, çiftlik olarak almış ve bu da içerisindeymiş, gölmüş. Ama yavaş yavaş kaybolmuş ve içerisini bu adam da şey yapmış, yine bir park yapmış. Etrafı hep yamaçlarla sarılı, küçük bir alan ama çok düzenlenmiş, çok güzel bir yer. Yukarıdan aşağıya asmalar iniyor. Bütün yamaçları kaplıyor. Oturma yerleri var. Park gibi bir yer yani. Zevkli bir yer. Orayı da gezdikten sonra artık ikindi oldu. Geceledik orada. Kabinler var. O gecelemeleri de önemli tabii ki. Kabinler, karavan park var. Oteller, pardon otel yok. Motel var orada. Küçük bir otel var. Çünkü küçük bir kasaba aslında. Çok büyük değil burası bahsettiğim Bantam diye.
0: Yiyecekler konusunda zorluk çekiyor musunuz orada, oralarda? Yoksa aşçınız mı var? Aşçınız mı var?
1: Aşçılık, hepimiz aşçılık yapıyoruz. İki kişi restoran sahibiydi zaten kendilerden. Müzik arkadaşları tabii ki bunlar. İkisinin restorantı vardı. Tabii benim de biraz elimden geliyor. Değişe yemeklerimizi yapabiliyoruz. Yani şalan çömlek tenyörenini getirdikten sonra, ocağını getirdikten sonra yapabiliyorsun karavan parklarda veya motellerde. Ancak şey de çok ucuz yani, dün akşam evet şeye gittik, neredeydik? Evet, Kingston diye bir yerdeydik. Kingston'daydık. Kingston, Victoria çıktıktan sonra ilk kasabalardan biri South Australia'da, Güney Avustralya'da. Çok ilginç bir yer orası da, okyanus kenarı. Zaten epey okyanus kenarı olan küçük kasabalar, köyler, yerleşim yerleri var. Hepsinde çok güzel kumlukları, plajları var. Bir otelde kaldık orada. Ucuz yani, çok pahalı değil yani. İki gece kaldık orada. Güzel bir otel olduğu için biz şanslıydık da. Otel son gün boşandı ve biz kaldık sadece otelde.
0: Sermen, orada Kingston'da büyük bir heykel vardı. Şey heykeli.
1: Evet. O gün ona geliyordum Hasan.
0: Her Lobster.
1: Her şeyi biliyorsun sen.
0: Evet, orada bir motelde kalmıştık ve oradaki motelin sahibi bir Kıbrıslı Türk'tü. Çok uzun zaman önce. Evet, orada rastladık kendisine. Bir Kıbrıslı Türk. Ha. Acaba hala daha oralarda mı bilemiyorum.
1: Bizim konakladığımız otelin sahipleri iki tane 84 yaşında Avustralyalı şeylerdi, şahıslardı. Bizi çok iyi karşıladılar. İkramlarını yaptılar, şeylerini yaptılar. Çok misafir verdiler de. Çünkü bizlik zaten kalan otelde çok büyük, 100-160 odalı bir otel. Yani büyük otel, küçük değil. Ve denizin tam karşısında. Ve çok da ucuz yani, çok beğendik. Müzik yapabiliriz inşallah. Tabii gelip görürsünüz, müzik çalan yani. Müzik de yaptık. Dördümüz de müzisyeniz zaten. Çaldık, söyledik. İşte gece mutlu geçti.
0: Oradaki otelde kalanlar da müziğe eşlik etti mi? Onlar da katıldı mı sizinle?
1: Yok. Gelip baktılar öyle bir. Oturdular, dinlediler. Çok güzel dediler. Gittiler. Yaşlılar çünkü 84 yaşında. Sahipleriydi bunlar. Başka bir kızcağız da geldi. Biraz oturdu, gittiler. Her neyse. Ertesi gün yani dün de yol aldık ve South Australia'nın merkezine doğru yol aldık. Maribyş'te kaldık, dün akşam konakladık. Maribyş'ten Adelaide'e yarım saatlik çeyrekli bir yolumuz kaldı. Adelaide'de herhalde pazara kadar kalıp Avustralya-Türkiye maçını da göreceğiz orada. Adelaide'i ziyaret edeceğiz, o etrafına daha dolanacağız, gezeceğiz. Borosavalya falan gitmek istiyor arkadaşlar. Ondan sonra da artık Perth'e doğru yola çıkacağız.
0: Hayırlı yolculuklar dileyelim Sermen. Gelecek çarşamba evet. ben de burada olmayacağım. Ben de kısa bir yolculuğa çıkıyorum. O kadar uzun bir yolculuk yapamam şu anda. Kısa bir yolculuğa çıkıyorum ben de. Önümüzdeki çarşamba stüdyoda olmayacağım. Ama önümüzdeki...
1: Nereye gidiyorsun?
0: Dalesport tarafına, buralara yakın bir yere.
1: Yakın.
0: Evet. Ama güzel. Pazartesi akşamı burada olacağım, radyoda olacağım pazartesi akşamı. Ondan sonra iki çarşamba, büyük bir ihtimalle iki çarşamba burada olmayacağım.
1: Güzel.
0: Onun tamam. için iki çarşamba sonra tekrar belki siz de o zaman Perth'e ulaşmış olursunuz. Kim bilir nerede olacaksınız.
1: Evet.
0: Kim bilir olacağız. Nerede olacaksınız.
1: Kim bilir.
0: İyi gezmeler, iyi tatiller. Kendinize iyi bakın.
1: Çok çok çok teşekkür ederim Hasan. Bütün dinleyicilerimize de hoşça kalın diyorum. Yolculuğa biz devam ediyoruz. Sizlere her hafta bildirebildiğimiz kadar haber vereceğiz, bilgi vereceğiz. İnşallah beğenirsiniz. İyi günler. Hoşça kalın.
0: Kolay gelsin. İyi günler. Evet değerli dinleyenler, yolculuk sırasında olduğu halde bizleri ihmal etmedi ve telefonla arayarak gezi notlarını paylaştı bizlerle. Sermen Erdoğan arkadaşımıza teşekkür ederim. Ve programımızın sonuna yaklaştık. Son 8 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki çarşamba burada olmayacağım. Ama önümüzdeki pazartesi akşamı yine sizlerle birlikte olacağız.